0: birer birer. Nice imparatorluklar, krallıklar bitmedi mi? Ölümün dublörü yok, herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman.

boşorumun dibindeyken en alçakta değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendime uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
9: Her yerde. Radyo Ülke. Bazen 80'ler.
10: Oturmuşum.
9: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
11: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

yok ben. Bugün Yalın'la başladık. 2005 yılında yayınlamış olduğu Bir Bakmışsın albümünden oldukça keyifli şarkılarından bir tanesi. Gülben Ergen Sana Mı Sormalı? Retro'da şimdi dinleyeceğimiz şarkı. Hoş geldiniz.

Emel Müftüoğlu'nun 1992 tarihli Faka Bastığını albümünden gösterdiği şarkısı bugün retroda sizler için seçtiğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Nalan'la devam ediyoruz. Şarkımızsa Canımsın.

Sözleri Kenan Doğulu'ya, müziği Ozan Doğulu'ya ait süpersonik şarkılardan bir tanesi. Kenan Doğulu'nun ilk albümünden Yazmışsa Bozmak Olmaz. Şimdi Yeşim Salkım'dan bir cover dinleyeceğiz. Uykusuz Her Gece.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 3413 238 3413. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
3: en baba helva, Metin Baba. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.

0: Hedeflerinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Emel Müftüoğlu'nun Bana Özel albümünden söz ve müzik Şehrazat'ı olan şarkı Yar Sana Hiç Doyum Olmaz. Reyhan Karaca ile devam edeceğiz. O da ilk olarak Emel'den dinlediğimiz bir şarkıyı yorumlayacak. Sevmek

Retro'da Gökhan Özen'den Kader Utansın'ı dinledik. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz aslında. Gülşen'le 2006 yılına gideceğiz. Yurtta Aşk, Cihanda Aşk albümünün çıkış şarkısı

Bir Naylan şarkısı Demet Akalın'ın da ilk şarkılarından bir tanesi. Mustafa Sandal programımızın kapanış şarkısını seslendirecek Gönlünü Gün Edeni. Hoşçakalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül. Her nesil.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Sepetiyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Sepetini doldur, kazancını arttır.
0: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda göç alanında yürütülen çalışmaların artırılması öne çıktı. Mersin il genelinde son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında 144 narkotik olayı gerçekleşirken yakalanan 163 şahıstan 18'i tutuklandı. Bir haftada 328.127 adet uyuşturucu hap, 1441 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter olayına ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda aralarında Mersin'in de olduğu 16 ilde 33 şüpheli gözaltına alındı. Gümrükler muhafaza ekipleri Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716 kilogram ilaca el koydu. Çukurova bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlenirken 1613 lira oldu. Mersin'de balıkçılar yüksek maliyetler ve ithal ürünler nedeniyle yeni av sezonunda kontak kapatarak eylem yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Baba gözaltına alınırken ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silahı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi. Mersin'de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan, kırmızı bültenle aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp inşaat çukuruna uçtu. Şahısların kardeş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kaza Hacı Nuhlu mahallesinde meydana geldi. Mersin'de çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadının kolu ve bacağı kırıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde yaşandı.

Bunun yer aldığı Değişim Noktası projesi hayata geçirildi. Proje ilk etapta 3 pilot mahallede uygulanacak. Mersin'de sağlık personelleri Toroslar ilçesinde vatandaşları aşırı şeker tüketimine karşı bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlara aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği anlatıldı. Mersin'de vatandaşlarla kamu kurumlarını mahallelerde doğrudan buluşturmayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan Her Mahalle Bir Mersin programı Ayva Gediği'nde başladı. Radyo Ülkü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'in özellikle yaz aylarında kilitlenen trafiğine nefes aldıracak Çeşmeli Kız Kalesi otoyolu projesinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Mersin'de Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçimi sırasında çıkan tartışma sonrasında havaya silahla ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre olay Yeni Parti Mezitli İlçe Başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi sürerken yaşanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki 5 yıllık süreçte kritik öneme sahip belediye binalarının deprem performans analizlerinin yapılması, kentteki yapı stokunun risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini planlıyor. Mersin'in Tarsus ilçesi Ali Menteşoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken soruşturma devam ediyor. Mersin'in Anamur ilçesinde kavga ettiği ağabeyine çarptıktan sonra aracıyla çukura uçan sürücü hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin genelinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü İbrahim Tepe'nin ardından kazada ağır yaralanan diğer traktörün sürücüsü Muhammed Çakır da hayatını kaybetti. Silifke'de zeytin hasadı öncesi üreticiler düşük alım fiyatlarıyla artan işçilik ve üretim maliyetlerine tepki gösterdi. Tüccarların dalında 20 TL bile vermediği sofralık zeytinin mevcut fiyatı 2000 liraya dayanan işçi yevmiyesini dahi karşılamazken üreticiler hasat yaptıkça zarar etmekten endişe ediyor. Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başlarken boyutuna ve cinsine göre en küçüğünün 10, en büyüğünün ise 60 TL'den alındığı öğrenildi. Mut'ta bu yılda 150 bin ton zeytin ve 30 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesinde makina dairesi binası plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı. Mersin Üniversitesi sürdürülebilirlikte dünyada ilk 150, Türkiye'de ise ilk 15'te yer aldı. Mersin'de orman köylülerine yönelik güneş enerji destekleri kapsamında 8 köyde toplam 89 haneye 14 milyon 240 bin liralık destek sağlandı. Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sona erdi. Bu yıl yaklaşık 100 bin yavru denizde buluştu. Mersinli sporcu Esilay Odabaşı İstanbul'da düzenlenen parkur jimnastik Genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Radyo Ülkü. Okul güvenliğine yönelik Mersin'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderilerek uyarıda bulunuldu. Mesajda silahların güvenli şekilde muhafaza

0: hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiasıyla yargılanan öğretmenin dosyası, kamera kayıtları sonrası hazırlanan yeni iddianame sonucunda işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, buğday desteğinin yaklaşık 3014 TL'ye yükseltildiği yönündeki haberin yanlış olduğunu belirterek, kamuoyunun ve çiftçilerin yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini, yanlış bilginin üreticiyi doğrudan zarara sokacağını, esas alınması gerekenin sertifikalı tohum desteği hariç 2026'da dekar başına 954 TL, 2027'de ise 1149 TL olduğunu söyledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, icra dairelerindeki dosya sayısının Ağustos ayı itibarıyla 26 milyona yükseldiğini belirterek, icra dosyalarındaki artışın nedeninin araştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada vatandaşlar sürekli kazanın olduğu kavşakta tedbir alınmasını istedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve YEDAM'ın işbirliğinde düzenlenen toplantıda tütün kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Mersin'in Günler ilçesinde yıllar önce dikilen badem fidanları ilk ürünlerini vermeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi hükümet konağı yapılan ışıklandırma ile dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hükümet konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti ve denetimlerde bulundu. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birincilik elde etti.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
0: Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir ilçe belediyelerine yönelik yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte aralarında bazı daire başkanlarının da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 923 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. Mersin'de MİT destekli terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de sahte sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptıkları ve bu yolla dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yaş sebze meyve sektöründe yaşananlara dikkat çeken Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticiyi pazarsız bırakan bir tedbirin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Çiftçinin bugün ihtiyacı denetimsiz bir piyasa olmadığı gibi korkudan ticaret yapamaz hale gelmiş bir piyasada değildir. Hukuk işleyecek, denetim yapılacak, haksız kazançla mücadele edilecek fakat aynı zamanda üreticinin ürünü de dalında bırakılmamalıdır diye konuştu. Mersin'in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde 4 katlı mobilya, imalat ve satış mağazasında çıkan yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir aracın da zarar gördüğü yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren, temizlik malzemesi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 2 saati aşkın süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bir bölümünde büyük çapta maddi zarar oluştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında kullandığı aracı refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücü MK'nın yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi kusur raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu ve yaklaşık 150 kilometre hızla kavşağa girdiği ifade edilirken mahkeme heyeti de eksik hususların tamamlanmasına, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının 70 yaşındaki zanlısı yakalanıp tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Adana'da yaşadığı olayda yaralanan 2 kişiyle uzaktan akraba olduğu, daha öncesinde aralarında husumet olduğu öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, yıllarca amatör kulüplerin antrenörlüğünü yapan 71 yaşındaki Mehmet Atlı son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Askere gideceği gün toprağa verildi. Olay ilçeye bağlı Çiçekli mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.
2: Mersin'in konuşan radyosu Radyo Ülkü.
0: İçişleri Bakanlığı aralarında Mersin'in de olduğu 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları toplam 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı %633 ile en fazla limonda görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül'de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla limonda görüldüğünü, üreticide 7 lira olan limonun markette 51 lira 34 kuruşa kadar satıldığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluklar tespit edildiği, 34 firma adına kullanılan kaşelerin sahte olduğu ileri sürüldü. Toplam kamu zararının 330 milyon 945 bin 227 TL olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyonda ihale şartnamelerinde belirli bir marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar ihale usulüyle yapılması, gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlar olduğu bildirildi. Nisan ayında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlenen Yenişehir Belediyesi'ne yönelik son yapılan yolsuzluk operasyonunda milyonluk kamu zararı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Yenişehir Belediyesi'nde kamu zararının 105 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü. Tuncer hakkında dosyaya giren tanık beyanlarında ihale ve doğrudan teminler karşılığında para, altın ve araçta talep edildiğine yönelik iddialarda yer aldı. Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yeni parti il başkanlığı ile husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Mersin'de Ağustos ayında ithalat 946 milyon 859 bin 900 dolar olarak gerçekleşirken ihracat 813 milyon 527 bin 419 dolarda kaldı. Kent Ağustos'ta ihracatta Türkiye genelinde 8, ithalatta ise 7. sırada yer aldı. Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsle 2 tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza damlama mevkiinde meydana geldi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, mesken aboneleri için uygulanan son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitinin kısa aralıklarla düşürülmesinin tüketiciler açısından belirsizlik yarattığını belirterek, vatandaşın tasarrufu yeni sınırlarla boşa çıkarılmamalı dedi. Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde 137.690 araç kontrol edilirken 1.686 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 1.546 ticari takside denetlendi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde belediye ekipleri nesli koruma altındaki deniz kaplumbağası ile kum zambaklarının bulunduğu sahile iş makineleriyle girdi. Vatandaşlar kaplumbağalara ait yuvalama alanlarına zarar verildiğini iddia ederek çalışmalara tepki gösterdi. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından limona katma değer getirecek limon entegre işleme tesisi projesi hazırlandı. Proje sayesinde limonun suyundan kabuğuna, esansiyel yağından lifine kadar her damlasının katma değerli ürününe dönüştürmeye hedeflendiği bildirildi. Mersin'in Mut ilçesinde iyiliğin gücü projesi kapsamında temin edilen oyuncaklar 5 okuldaki öğrencilere ulaştırılmak için ilgililere teslim edildi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü.
1: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her mesele.
6: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

Doğanın bize verdiği işaretleri doğru bir şekilde yorumlamayı biliyor musunuz? Doğa olaylarının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatmak istiyorum size. Birçok insan doğa olaylarını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu düşünüyor ya. Aslında bu düşünce oldukça yanlış diyebilirim. Sanılanın aksine birçok doğa olayı gerçekleşmeden önce belirli işaretler gönderiyor çünkü. Değişik bir gökyüzü rengi, ne bileyim tuhaf sesler ya da etrafta koşuşturan hayvanlar. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması ister istemez bizleri de böyle doğal afetlere karşı duyarlı bir hale getirdi biliyorsunuz. Ben de işte sizler için çeşitli doğa olaylarının işaretlerini araştırdım. Eğer böyle bu gibi anlarda ne yapılması gerektiğini önceden bilirseniz doğal afetleri belki de en az hasarla atlatabilirsiniz. Ama tabii çevreyi olabildiğince dikkatlice gözlemlemek gerekiyor bunu yapmak için. Önce iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında da anlatmaya başlayayım.

Önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri konuşacağız ilk olarak demiştim. J şeklindeki ağaçlarla başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi konu doğal işaretler olduğunda aslında en ilginç işaretlerden bir tanesi bu J şeklindeki ağaçlar. Bir bölgede J şeklinde ağaçların olması yaklaşan bir toprak kaymasının habercisi olabilir diyor bu işin uzmanları. Ağaçların gövdesi zemin kaydığı için bu şekilde büyüyor çünkü. Tabii bu şekilde ağaçlar görüyor olmanız her an bir felaketle karşılaşacağınız anlamına da gelmez. Yalnızca bu bölgenin toprak kayması tehlikesi barındıran bir bölge olduğunu aklınızdan çıkarmayın ama. Eğer böyle J şeklinde ağaçların bulunduğu bir bölgedeyseniz mümkün olduğunca düz alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin lütfen. Hemen araya yeşil gökyüzünü de sıkıştırayım isterim. Şimdi gökyüzünün yeşilimsi bir renge bürünmesi büyük bir fırtınanın habercisi olarak yorumlanıyor. Genellikle akşam saatlerinde karşımıza çıkar bu görüntü. Güneşin batışıyla birlikte korkunç da bir hal alır. Eğer böyle yeşilimsi bir gökyüzüyle karşı karşıyaysanız bir an önce kapalı bir alana girin ve elektronik cihazlarınızı kullanmaya bir parça ara verin lütfen. İki güzel şarkı dinletin birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Gülgün Ögül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatıyorum size. Mesela parçalara bölünmüş denizde onlardan bir tanesi. Hatta en önemli işaretlerden biri diyeyim. Eğer deniz yüzeyinde böyle tuhaf kareler görüyorsanız bunların çok tehlikeli kıyı deniz akıntılarından dolayı oluştuğunu lütfen aklınıza yerleştirin. Bu akıntılar her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor çünkü. Böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey sudan uzak durmak. Çünkü bu akıntılar insanı kolaylıkla dibe çekebilecek kadar güçlü oluyorlar. Dolayısıyla sudan uzak durmak da hayati önem taşıyor bu noktada. Gelelim tuhaf davranan hayvanlara. Eğer hayvanların normalden daha farklı davrandığını düşünüyorsanız bu bir depremin habercisi olabilir. Özellikle de böyle kalabalık hayvanların toplu bir şekilde yer değiştiriyor olması depreme yorulur biliyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız panik olmayın. Kendinize bir an önce güvenli bir alan yaratmaya çalışın. Deprem öncesinde doğada ve atmosferde gözlemlenen tuhaf değişiklikleri merak ediyorsanız bunu bambaşka bir programda size uzun uzun da anlatırım elbette. Elektriklenen saçlardan da bahsedeyim size. Eğer saçlarınızın ve tüylerinizin böyle diken diken olduğunu hissediyorsanız bu bir fırtınanın ya da şimşeğin habercisi olabiliyor. Şimşek belirli bir enerji toplamasının ardından gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bu toplanma alanına yakınsanız saçlarınızın ve tüylerinizin elektriklenmesi de oldukça normal. Yapmanız gereken şey de korunaklı, alçak bir yerde bulunmak. Tüm metal eşyalarınızı çıkarmak ve kulaklarınızı kapatmak eğer korkuyorsanız.
1: Elleri gider, ellerimi hep

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
10: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Güney Akdeniz Seyahat'le Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toros'tan Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: En iyi müzik, en iyi program.

Ve bu güzel şarkıyı geride bıraktık ama daha da güzelleri var programda biliyorsunuz. Hatta bütün gün sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri de konuşuyoruz aynı zamanda. Duvar bulut ve tünel bulutlardan da biraz bahsetmek istiyorum size. Duvar bulutu olarak adlandırabileceğimiz bu alçak, yoğun ve büyük bulutlar yer değiştirdiklerinde basıncın düşmesine neden olabiliyorlar uzmanlarca. Bu durumda kasırgaya yol açabilen bir şey aslında. Benzer bir şekilde tünel bulutlar yeryüzüyle temas ettiğinde kasırgaya dönüşebiliyorlar. İşte böyle bir durumda yapılabilecek en mantıklı şey tüm kapı ve pencereleri kilitledikten sonra bodrum katlarda saklanmak. Güneşin ve ayın etrafındaki halkalardan da biraz bahsedeyim size. Kimi zaman ayın ya da güneşin etrafında böyle belirgin bir ışık halkası görürüz ya. Aslında bunlar minik buz parçalarından oluşan sirüs bulutlarıdır. Işık bu kristallerden yansır ama bu halkaların normalden belirgin olması bir fırtınanın habercisi olabiliyor genelde. Çekilen denizi de anlatmak isterim. Eğer bulunduğunuz plajda suyun hızlı bir şekilde çekildiğini fark ediyorsanız bu durum bir tsunami'nin habercisi oluyor genelde. Tsunamiler oldukça hızlı hareket ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla deniz çekildiğinde gelen büyük bir dalga görmemeniz oldukça normal. Bunun sizi yanıltmasına izin vermeyin ve hızlı bir şekilde deniz seviyesindeki bölgelerden uzaklaşmaya çalışın. Az sonra size üzerinize doğru koşan hayvanlardan da bahsedeceğim ama öncesinde güzel şarkılar dinletiyorum.

Gülgün Ögül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretlerden bahsediyorum size. Şimdi üzerinize koşan hayvanlar demiştim. Eğer hayvanların ve kuşların size doğru ilerlediğini fark ettiyseniz bu durum bir yangının habercisi olabiliyor. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey hayvanların tahliyesine yardımcı olmak ve görevlileri aramak olacaktır elbette. Gelelim çatlamış kara. Eğer karın yüzeyinde çatlaklar görüyorsanız çığ tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu çatlaklar karın yavaş yavaş aşağıya kaymasıyla oluşuyorlar. Tabii çığ esnasında işler bu kadar yavaş işlemiyor. Hatta çığın hızı saatte böyle 320 kilometrelere kadar ulaşabiliyor. Eğer çığa yakalanırsanız yapmanız gereken ilk şey yokuştan uzaklaşmak olmalı. O an kayak ya da işte snowboard falan kullanıyorsanız hızlı bir şekilde yokuştan inmeyi ve kenara geçmeyi deneyebilirsiniz. Çığdan korunmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de bir ağaca tutunmak ve ardından karın içerisinden yüzerek dışarıya çıkmaktır. Olmaz olmaz demeyin. Yine de aklınızda bulunsun. Bir de güneşin etrafındaki ışık patlamalarından bahsedeyim size. Bu da doğal işaretler arasındadır çünkü. Güneşin etrafındaki ışığın her zamankinden farklı göründüğünü düşünüyorsanız bu durum bir çeşit güneş fırtınasının habercisi olabiliyor. Güneşin manyetik alanında yaşanan değişikliklerden dolayı ortaya çıkıyor bu fırtına. İnsanlar için hiçbir tehlike arz etmiyor. Tabii kimi zaman elektrik kesintilerine yol açtığını da söylemeden geçmeyeyim. Hadi bakalım yine iki güzel şarkı dinleteyim, çok konuştum. Sonrasında bambaşka şeylerden de bahsedeceğim size.

Madem böyle doğa olaylarından bahsettim, o zaman iklim dostu seçimleri de anlatayım istiyorum size. Karbon ayak izinden bahsetmek istiyorum, bunu nasıl azaltabileceğinizden de. Yemek yemek, seyahat etmek, evi ısıtmak. Bu faaliyetlerin karbon ayak izi nedir ve nasıl daha iklim dostu seçimler yapabiliriz, bunu konuşalım istiyorum. Şimdi arabanızı sürdüğünüzde, bir çift spor ayakkabı satın aldığınızda veya mangal yaptığınızda atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımına katkıda bulunuyorsunuz. Bu sizin karbon ayak iziniz aslında. Birçok ülke, kurum ya da şirket emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunurken AB 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini belirledi biliyorsunuz. Bir birey olarak karbon ayak izinizi nasıl azaltacağınızı öğrenebilirsiniz aslında. İşte bu konuda bilmeniz gerekenlerden bahsediyorum şimdi size. Öncelikle karbon ayak izi nedir? Bunu anlatmakla başlayayım. Şimdi sera gazları mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi yoluyla yayılıyor biliyorsunuz. Karbon ayak izi bir faaliyetin, bir kişinin veya bir ülkenin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir kavram. İşte tişörtünüzü, yemeğinizi veya telefonunuzu üretmek için ne kadar karbon salınır mesela, biliyor musunuz? Bunun miktarı elbette üretim ve tüketim tercihlerine bağlı. Ulaşım örneğini ele alırsak, tipik bir araba 1 mil başına 404 gram, bir tren 14 gram ve bir uçaksa yaktığı her kilogram karosel için türbinlerden 3.15 kilogram karbon salınımı yapıyor. Aynı şey yediğimiz yiyeceklerin ve satın aldığımız giyim ürünlerinin türü için de geçerli. Peki bu durumu neden umursamalıyız sorusuna gelince, dünyadaki 8 milyar insan gezegenimizin kaynaklarının değişen miktarlarını tüketiyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre küresel nüfus 2050'de 9.7 milyara, 2100'de ise 11 milyara ulaşabilir. Artan nüfus emisyonları arttırıyor ve gezegenin kaynaklarını tüketiyor. Artan sera gazı emisyonları küresel ısınmayı doğrudan etkiliyor. Gezegenimiz üzerinde feci etkileri olan iklim değişikliğini hızlandırıyor. Hepimiz günlük hayatımızda iklim dostu seçimler yaparak küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Peki karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağız? Elbette konuşuruz ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

güzel şarkıların sonunda birlikteyiz yine. İklim dostu seçimler yapın demiştim hatırlarsanız. Şimdi karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağımızı konuşalım demiştik değil mi? Karbon ayak izimizi anlamak aslında tüketimimizin çevre üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olabilir. Karbon ayak izimizi tahmin etmemize yardımcı olacak farklı çevrim içi çözümler de var. Küçük değişiklikler aslında uzun vadede büyük farklar yaratabiliyor dünya için. İşte bu nedenle ulaşım, yiyecek, giyim, atık ve bunun gibi konularla ilgili bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum size. Gıda ile başlayalım. Yöresel ve mevsimlik ürünler tüketmek lazım. Mesela kışın çilek tüketmeyin. Bu sağlığınız için de yararlı değil sonuçta değil mi? Çileğin de bir yetişme sıcaklığı var. İşte güneşi görmesi gerekiyor. Kışın güneş göremiyor. Sera ortamında büyüyor vesaire vesaire. Bunu bambaşka bir programda uzun uzun anlatırım. Asıl mesleği ziraatçı olan biri olarak. Et tüketimini, özellikle de sığır eti tüketimini sınırlamak gerekiyor. Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini uygulayan yerlerden balık temin etmek gerekiyor. Yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları kullanmak ve aşırı plastik ambalajlı ürünlerden kaçınmak lazım. İsrafı önlemek için yalnızca ihtiyacımız olan şeyleri satın aldığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Gelelim giyime. Kıyafetlere iyi bakmak son derece önemli. Değiştirmeyi, ödünç almayı deneyebilirsiniz belki. Ya da aldığınız kıyafetleri azaltmayı. Biz bayanlar bunu nasıl becereceğiz? İnanın ben de hiç bilmiyorum ama kendimize bir parça hakim olmak zorundayız galiba. Sorumlu bir şekilde üretilen giysiler de satın almak lazım. Mesela geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış veya eko etiketli giyim ürünlerini tercih etmek. Gelelim ulaşıma. Bisiklete binmek çok önemli. Bu sağlığımız için de son derece mühim biliyorsunuz. Örneğin iş yeriniz yakınsa bisikletle gidebilirsiniz. Markete gidecekseniz illa arabayı çıkartmak zorunda değilsiniz. Ya da ekmek almaya gidecekseniz bisikletinizi kullanabilirsiniz. Ya da toplu taşıma kullanmak. Bu da bir alternatif elbette. Biliyorum market malzemelerini toplu taşıma araçlarıyla taşımak çok zor. Araçlar bu konuda büyük kolaylık sağlıyor bize ama hani ufak tefek şeyler alacaksanız en azından bunları tercih edebilirsiniz. Ne zaman ve nasıl araba kullanacağınız konusunda doğru seçimler yapmanız önemli anlayacağınız. Bir sonraki tatilinize giderken mesela belki otobüsle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da ne bileyim. Trenle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü trenler diğer araçlara kıyasla çok daha az karbon salınımı yapıyorlar. Enerji ve atık konusuna gelince mesela kombiyi bir derece kısmak lazım. Bu bile fark yaratıyor dünya için. Duşların biraz daha kısa sürmesi lazım. Biliyorsunuz sularımız da azalıyor dönem dönem. Mesela dişlerimizi fırçalarken, ne bileyim beyefendiler sakal tıraşı olurken veya bulaşıkları temizlerken suyu kapatmak gerekiyor. Elektronik cihazlar mesela. Onların fişlerini çekmek zorundayız. Ve pil doluyken telefonumuzu şarjda bırakmamamız gerekiyor. Gereksiz verilerinizi mesela bulutta saklamayı deneyebilirsiniz. Atıklarınızı sınırlayabilirsiniz ve geri dönüştürebilirsiniz. Bu sayede inanın sizin için belki küçücük adımlar ama dünya için kocaman adımlar atmış olacaksınız.

0: Gül'le Gül Güne Gül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
2: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Biraz da size kartallardan bahsetmek istiyorum. Güçleri, keskin görme yetileri ve etkileyici kanat açıklıklarıyla hem doğada hem de kültürde önemli bir yere sahip hayvanlar biliyorsunuz. Gökyüzünün en görkemli hükümdarları desek çok da yanlış olmayacaktır. İnsanlık tarihinde her zaman aslında hayranlık uyandıran bir yere sahip olmuşlar. İşte az önce de söylediğim gibi güçlüler, keskin bakışları var, ihtişamlı kanatları var. Yalnızca doğada değil, kültürlerde ve mitolojilerde de kendilerine sırf bu sebepleri yüzünden özel bir taht kurmuşlar. Onlar böyle hem özgürlüğün hem de asaletin sembolü olmuş. Bayraklarda, ne bileyim paraların üzerinde, efsanelerde, kahramanlık hikayelerinde hep boy göstermişler. Fakat kartalların dünyası yalnızca böyle etkileyici görüntülerden ibaret değil. Onlar inanılmaz av yeteneklerine, şaşırtıcı yaşam alışkanlıklarına ve bazen böyle sert, acımasız ama hayatta kalmaya yönelik içgüdülere sahip canlılar. Bazı türleri bir kediden hafif, bazıları ise kanatlarını açtığında küçük bir uçaktan farksız oluyorlar. Bazıları öyle devasa yuvalar yapıyor ki koca ağaçları bile deviriyorlar. İnsanların binlerce yıldır dikkatini çeken bu kuşlar hem gökyüzünün sanatçısı hem de savaşçısı olmuşlar. İşte kartalların gizemli ve etkileyici dünyasında kanat çırpalım diyorum. Onları yakından tanıyalım. Geçmişten bugüne uzanan hikayelerine şahitlik edelim. Hazırsanız ama öncesinde iki güzel şarkı dinletelim. Birlikte.

Gül Güne Gül'le de kartallar hakkında konuşuyorduk şarkıların öncesinde, hatırlarsanız. Onları övüyordum. Dünyada 60'tan fazla farklı kartal türü bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Bu türlerin çoğu Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşıyor. Yani kartal deyince aklınıza sadece Kuzey Amerika gelmesin. Aslında onların en büyük çeşitliliği eski kıtalarda. İlginç bir detay vereyim. Kel kartal Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olsa da tüm kıtada yalnızca iki kartal türü var. Yani kartallar ülkesi sanılan Amerika'da aslında tür açısından öyle çok büyük bir çeşitlilik yok. Kartalların en bilinen özelliği de inanılmaz güçleri. Öyle ki bir kartalın 6.8 kiloluk bir yükü taşıdığı kaydedilmiş. Düşünün, neredeyse kendi ağırlığının iki katını taşıyabiliyor. E bu da tabii onu kuşlar dünyasının haltercisi haline getiriyor. Kartalların fiziksel özellikleri yaşadıkları ortama göre farklılık da gösteriyor. Mesela ormanlarda yaşayanların kanat açıklıkları biraz daha kısa oluyor. Çünkü ağaçların arasında manevra yapmaları gerekiyor ki açık alanlarda yaşayanlarsa devasa kanatlara sahip, böyle gökyüzünde süzülürken neredeyse hiç yorulmuyorlar. Elbette devam edeceğiz. Güzel şarkılar dinleteyim ama aralar.

Şarkıların öncesinde hatırlarsanız kartalları konuşuyordum. Onlar hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız ilginç bilgiler paylaşıyordum sizlerle. Mesela erkek kartallar aslında düşündüğünüzden çok daha hafifler, biliyor muydunuz? Böyle güçlü ve iri görünmelerine aldanmayın lütfen. Ortalama 4 kilo kadarlar. Yani bir kediden çok da ağır değiller diyebilirim. Ortalama bir erkek kel kartalın boyuysa 1.1 metre civarında. Kanat açıklığı ise tam 2.5 metreyi buluyor. Bu da tabii onu çevresindeki en büyük ve en ihtişamlı kuşlardan biri haline getiriyor. Kel kartal demişken adı biraz yanıltıcı olabilir. Aslında kel değil. Başlarındaki tüyler beyaz, vücudunun geri kalanı kahverengi olduğu için bu ismi almış. Yani kel görünümü tamamen bir renk oyunu da diyebilirim. Amerika parasındaki kartal figürünün gerçek bir esin kaynağı var. O da Peter, ya da Peter diyeyim. 1800 yıllarda Amerika darphanesinin çatısında yaşayan kel bir kartal. Peter öldükten sonra doldurulmuş ve hala sergilenmeye devam ediyor. Yani aslında doların üzerindeki kartalın arkasında gerçek bir hikaye var. Kartallar ülkeleri için yalnızca bir sembol değiller. Hatta anonsun en başında da söylemiştim hatırlayacak olursanız. Aynı zamanda yetkililer tarafından bazı konularda da görevlendiriliyorlar. Polis ve ordu tarafından birçok kez kullanılmışlar mesela. Hatta Hollanda'da kartallar insansız hava araçlarını yakalamak için özel olarak eğitilmişler. Doğanın süper kahramanları gibi düşünebilirsiniz onları. Geçmişte onların daha büyük olduğunu da biliyoruz biz kaynaklardan. Yeni Zelanda'da mesela 1400'lü yıllara kadar dev kartalların yaşadığı biliniyor. Kanat açıklıkları tam 3 metreye kadar ulaşabilen canlılar bunlar. Yani bir zamanlar gökyüzünde böyle devasa uçan gölgeler süzülüyormuş da diyebiliriz. İskandinavya'ya şöyle bir baktığımızda bazı kartalların öyle devasa yuvalar yaptığını görüyoruz ki bazen ağaçlar yuvalarının ağırlığına dayanamayıp kırılıyorlar. Düşünün, bir kuş yuvası öyle ağır ki koca ağaç pes ediyor. Hemen onlarla ilgili başka bir detay daha vereyim size. Gagalarının keratin içerdiğini bilmiyorum, biliyor muydunuz? En ilginç bilgilerden bir tanesidir bu. Kartalların gagaları keratin içerir. Bu da tıpkı bizim saçımız ve tırnaklarımız gibi sürekli uzadıkları anlamına gelir. Yani kartal hayatı boyunca gagasını bakımda tutmak zorunda. Ne yazık ki 20. yüzyılın başında kel kartallar somon balıkçılığı endüstrisi için tehdit olarak görülmüşler. Sonuç ne diye soracak olursanız maalesef 100 binden fazla kartal öldürülüyor. Bugün koruma altındalar ama bu kara geçmişi de unutmamak lazım. Yüzyıllardır kuşların kralı olarak anılıyorlar onlar. Gücü, asaleti, işte gökyüzündeki hükümranlığıyla bu ünvanı aslında fazlasıyla da hak ediyorlar, değil mi? Birçok kültürde kartalın iyi şans getirdiğine inanıldığını görüyoruz. Büyük bir sembol olduklarını görüyoruz. İşte bu yüzden pek çok ülkenin bayrağında ya da ambleminde kartal figürü yer alıyor. Bir anne kartal mesela genellikle 2 yumurta bırakıyor. Ama doğa burada sert kurallar koymuş. Yavrulardan biri genelde daha güçlü oluyor ve zayıf olanı öldürüyor. Acımasız gibi görünebilir ama vahşi yaşamda biliyorsunuz güçlü olanın hayatta kalma kuralı işliyor. Kartal adeta güç kelimesinin kuş formunda vücut bulmuş hali. Keskin gagası ve ölümcül pençeleriyle korkusuz bir avcı çünkü. Ama asıl süper gücü inanılmaz görme yeteneği. Kilometrelerce uzaktan avını fark edebiliyor. Bir yavru kartalın pençelerinin tam olarak gelişmesi birkaç yıl alır diyor uzmanlar. Yani güçlü bir avcı olmak için sabır ve zaman gerekiyor, anlayacağınız. Bu arada yaşam süreleri ne kadardır diye merak ediyorsanız 70 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ama her zaman gerçekleşmiyor. Yaşlandıklarında biraz güçleri azalıyor. Avlanmaları zorlaşıyor. Yine de hayatlarının büyük kısmında gökyüzünün tartışmasız hakimleri olduğu gerçeğini değiştiriyor.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

Kürüğünden damar tıkanıklığına, tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatmak istiyorum bugün size. Zenginlik denince aklınıza ne geliyor? Lüks arabalar, göz alıcı mücevherler, ne bileyim şatafatlı malikaneler belki. Peki ya asil bir duruşun ardına saklanmış, gizli bir zenginlik göstergesi olarak görülen hastalıklar? Evet evet, yanlış duymadınız. Tarih boyunca zengin olmak sadece böyle lüks kıyafetler, altın tabaklar ya da geniş malikanelerle ölçülmemiş. Bazı dönemlerde, hatta bazı yüzyıllarda sahip olduğunuz hastalık bile statü göstergesi olarak kabul ediliyormuş. Bugün kulağa garip gelse de geçmişte bazı sağlık problemleri yalnızca üst sınıflarda görülüyor. Yani eğer ayak baş parmağınız ağrıyorsa, dişiniz çürüyorsa ve melankolik bir ruh hali içerisindeyseniz, insanlar size kraliyet kanı taşıyor olmalı gözüyle bakabiliyordu. Şimdi tarihin ilginç bir dönemine ışık tutacağız. Tarihte zengin hastalıkları olarak kabul edilen sağlık sorunlarını anlatacağım size. Ama bunu yapmadan önce iki güzel şarkı dinleteceğim elbette.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
2: Radyo Ülkü.
3: Elim kalbinde bu ne güzel bir hız.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatacağım size demiştim. Bugün diş çürüğü denildiğinde akla kötü beslenme, ne bileyim ya da yetersiz bakım gelir değil mi? Ama tarihte diş çürüğü tam anlamıyla zengin hastalığı olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle 16. ve 17. yüzyıllarda diş çürüğü tatlıya para getirebilenler arasında görülüyor çünkü. Şekerin böyle hem pahalı hem de nadir olduğu dönemlerden bahsediyorum. Dişleri çürüyen biri aslında şekerli yiyeceklerle arası oldukça iyi olan, hali vakti yerinde biri olarak algılanıyor. Öyle ki Kraliçe 1. Elizabeth'in siyah dönen dişleri halk arasında zenginliğin göstergesi sayılmış. Hatta o kadar yaygınlaşmış ki bazı yoksullar dişlerini bilerek karartarak zengin görünmeye çalışmışlar. Düşünsenize, bugün kimse çürük diş modası peşinde koşmaz ama 16. yüzyılda çürük dişler bir tür statü sembolü anlayacağınız. Kurşun zehirlenmesini de anlatayım. Gümüş tabaklarda yemek yemek, kristal kupalarda işte bir şeyler içmek kulağa şatafatlı geliyor olabilir belki ama geçmişte bu alışkanlıkların ciddi bir bedeli var. Kurşun zehirlenmesi özellikle orta çağda üst sınıf kurşunla kaplanmış porselen ve seramiklerle yemek yemeyi tercih ediyor. Bu ürünler pahalı ve zenginliğin göstergesi ama uzun vadede tabii ki sağlığa zarar veren şeyler. Yüksek tansiyon, eklem ağrıları, işte depresyon, hatta delilik belirtileri. Bu semptomlar tarihteki zengin hastalıkları arasında en gariplerden bir tanesi. Üstelik dönemin sanatçılarında ve aristokratlarında sıkça da görülüyormuş. Bilim insanlarına göre Beethoven'ın sağırlığının arkasında bile kurşun olabilir. Kısacası gümüş bir kaşıkla doğmak bazen sanıldığı kadar şanslı bir durumda değilmiş.

şarkının hemen sonrasında birlikteyiz yine. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını anlatıyorum size. Gut'la devam edelim mi? Bir dönem zenginliğin sembolü sadece böyle ipek ceketler ya da gümüş çatal bıçaklar değil. Aynı zamanda ağrılı bir eklem hastalığı olan gut da tarihte zengin hastalıkları olarak kabul ediliyor. Özellikle böyle ayak baş parmağında şişlik, kızarıklık ve dayanılmaz ağrılarla kendini gösteren bu hastalık fazla et ve alkollü içecek tüketiminden kaynaklanıyor. Antik Mısır'dan Avrupa aristokrasisine kadar uzanan bu hastalık aslında çok iyi yaşamanın yan etkisi de diyebiliriz. O dönemlerde biliyorsunuz halk et yemeyi lüks bir zevk olarak görürken aristokratlar günde birkaç kez etli yemekler ve içecekler tüketiyorlar. Bu da tabii vücutta ürik asit birikmesine dolayısıyla gut hastalığına yol açıyor. Hatta 8. Henry gibi kralların bu hastalık yüzünden yürüyemediği bile kayıtlara geçmiş. Yani bir anlamda ayak baş parmağınızın ağrıması o dönemde servet göstergesi. Ne kadar ironik değil mi? Kalp hastalığını da anlatayım. Bugün kalp hastalıkları genellikle biliyorsunuz hareketsizlikle ilişkilendiriliyor ama binlerce yıl önce bile kalp hastalığı zengin sofralarının kaçınılmaz yan etkilerinden. Eski Mısır'da yapılan mumya incelemelerinde özellikle firavunların damar tıkanıklığı yaşadığı görülüyor. Çünkü sadece onlar ördek, sığır eti, işte peynir ve tuzlu balık gibi yağlı yiyeceklere erişebiliyorlar. Alt sınıf halk tarlada çalışıp hareket ederken elitler gölgede oturup ziyafet çekiyorlar. Bu da zamanla tabii obezite, yüksek kolesterol ve kalp sorunlarını beraberinde getiriyor. Bugün bile iyi yaşamın bazen kalbe fazla geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta geçmişe baktığımızda birçok kişinin, birçok zengin ismin bu hastalığın gölgesinde yaşadığını görüyoruz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül. Her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz bugün Gül Güne Gül'le de ilk olarak. Sonrasında zaman bizi nereye götürür bilemiyorum. Çocuk felcini anlatayım mı size? 20. yüzyılın başında gelişen modern hijyen alışkanlıkları aslında zenginleri beklenmedik bir tehlikeyle tanıştırdı. Çocuk felci. Alt sınıf çocuklar kirli suyla erken yaşta polio virüsle tanıştıkları için bağışıklık kazanıyor. Ama daha steril ortamda büyüyen zengin çocuklar virüsle daha geç tanıştıklarından çok daha ağır belirtiler gösteriyorlar. Frida Kahlo mesela bu hastalıktan etkilenenlerden. Yani bazen temiz yaşamak bile riskli olabiliyor. Zenginler steril evlerinde yaşarken görünmez bir düşmanla karşı karşıya kalıyorlar. Hemofiliyi de anlatayım size. Avrupa saraylarının karmaşık soy ağacı. Ne yazık ki hemofili gibi genetik hastalıkların yayılmasına neden olmuş. Özellikle Kraliçe Victoria'nın taşıyıcısı olduğu hemofili geni neredeyse tüm Avrupa hanedanlarına yayılmış. Hastalık kandaki pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanır. Bilmeyenler için söyleyelim ve küçük bir yaralanma bile ölümcül hale gelir. Bu nedenle hemofili kraliyet hastalığı olarak anılmaya başlıyor. İspanyol prenslere kadar birçok soylu bu rahatsızlıkla mücadele etmiş tarihin tozlu sayfalarında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine Gülgün'e Gül'le de. Tarihte zengin hastalığı olarak bilinen sağlık sorunlarını konuşuyoruz. Hastalığın da sınıfı mı olur demeyin. O dönemlerde olmuş. Melankoli de onlardan bir tanesi. Bugün depresyon olarak bildiğimiz melankoli 19. yüzyılda neredeyse moda haline gelmiş. Sanatçılar, yazarlar, işte ne bileyim aristokratlar arasında melankoli derin düşünce ve entelektüel duyarlılık göstergesiymiş. Biraz hüzünlü olmak, böyle biraz karanlık düşünmek, tüm bunlar zenginliğin ruhsal bir yansıması olarak görülüyormuş. Birçok ünlü isim melankoliyi neredeyse bir sanata dönüştürmüş. Biz bunu biliyoruz tarihi kaynaklardan. Yani aslında depresif hissetmek o dönemde felsefi bir duruşta diyebilirim. Gerçek şu ki yoksulların melankoliye zaman ayıracak kadar lüksü yok elbette. Hayat mücadelesi buna asla izin vermiyor. Porfiri'yi duymuş muydunuz? 18. yüzyılda Kral 3. George'un ani öfke patlamaları ve tuhaf davranışları onu halk arasında delirmiş kral olarak ilan ettiriyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki sebep aslında porfiri adlı genetik bir hastalık. Bu hastalık belirli bir enzimin eksikliği nedeniyle karın ağrısı, mide bulantısı ve hatta ruhsal çöküntülere yol açıyor. Kral George'un yanı sıra soylular arasındaki birçok asilde de aynı hastalık var. Hatta bazı tarihçiler bu durumun İngiltere'nin politik geleceğini bile etkilediğini söyler. Çünkü deli bir kral sadece kendi sağlığını değil, bir imparatorluğun dengesini de sarsabilir neticede, değil mi? Son olarak size anoreksiya nevrozadan bahsedeyim. Yeme bozuklukları tarih boyunca farklı biçimlerde hep var olmuş aslında. Anoreksiya nevroza özellikle modern çağın üst sınıf kadınlarıyla özdeşleşiyor. Medya zarif ve ince bedenleri başarı sembolü haline getirdikçe birçok kişi bu algının baskısıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela Prenses Diana, hatta Elton John gibi ünlü isimler bu hastalığın görünür örnekleri arasında yer alıyor. Bu hastalık sadece fiziksel bir hastalık değil, aynı zamanda sosyal bir statü göstergesi olarak da algılanmış. Zayıf olmak bir dönem soylu görünmek anlamına gelmiş. Şimdilerde de günümüzde de aslında çok farklı bir, biliyorsunuz, beden algısıyla alakalı ve sinir bozucu bir durum var. İnsanlar küçücük bedenlerin sağlıklı olduğunu düşünmeye başladılar. Bu yanlışta acilen dönülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, kilo da iyi değil ama çok zayıf olmak da hiç iyi bir şey değil. Ortasını bulmak lazım. Zaten insan kendi vücudunun en iyisini bilir, değil mi? Diyelim iki güzel şarkı dinleyelim.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

Madem tarih konuşuyoruz dedim, bir de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış ilginç yöntemleri anlatayım istedim size. Aklıma o geldi. Zihinsel hastalıkların nasıl tedavi edileceği konusu yüzyıllar boyunca deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor biliyorsunuz. Bilimden uzak yöntemler çoğu zaman hastalara daha fazla zarar vermiş ne yazık ki. İşte kafatası delmekten şeytan çıkarmaya kadar birçok uygulama yaygın bir şekilde kullanılmış tarihte. Sanatsa yeri geldiğinde bir ilaç gibi görülmüş. İlk olarak size ruh temizliği yapıldığına inanılan trepanasyondan bahsedeyim isterim. Tarihin en ilkel ve en yaygın psikolojik tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hastanın kafatasına delik açılması esasına dayanıyor. Uygulamanın temel amacı kişinin içine girdiğine inanılan kötü ruhların serbest bırakılması. Anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Taş aletlerle veya dairesel kesitlerle yapılan bu işlem beyin zarına zarar vermeden kafatasının bir kısmını çıkarmayı içeriyormuş. Tarih gerçekten bunun gibi çok enteresan şeylerle dolu. Anlatacağım inanamayacaksınız. Trepanasyon, epilepsi ve melankoli gibi farklı ruhsal sorunlarda da kullanılmış o dönemlerde. İşlem sonrası çıkarılan kemik parçası bazen muska niyetine hastaya ya da ailesine

Güne Gül'le de tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri konuşuyoruz. İnançla acıyı birleştiren bir yöntem var sırada. Antik Mezopotamya'dan Orta Çağ Avrupa'sına kadar uzanan şeytan çıkarma uygulamaları aslında uzun bir süre boyunca zihinsel hastalıkların başlıca tedavisi olarak görülüyor. Bilmiyorum duymuş muydunuz? İnsanların içine kötü varlıkların girdiğine inanılıyor ve bu ruhların kovulması için bir takım ritüellere başvuruluyor. Dualar işe yaramazsa rahipler iblise hakaretler ediyorlar. Ardından hastayı fiziksel olarak zorlamaya başlıyorlar. Kimi zaman sıcak suya batırıyorlar. Kimi zaman kükürt gazına maruz bırakıyorlar. Bu tip yöntemler uygulanmış. Tüm bu süreçte iyileşme ihtimali hastanın tabii inancına bağlıymış. Böyle düşünmüş insanlar. Bu nedenle de uzun vadeli bir çözüm olarak kabul edilmesi pek mümkün olmamış. İyi ki de olmamış. Bir de kan alma ve kusma yöntemleri var ki onlar da gerçekten insanın böyle zihin sınırlarını zorluyor. Orta Çağ ve sonrasında Avrupa tıbbının temel inançlarından bir tanesi vücuttaki 4 sıvının dengede olması gerektiği. Akıl sağlığındaki bozulmalar da bu sıvıların fazlalığına bağlanıyor. Bu inanç doğrultusunda hastalardan kötü kan almak için damar kesme, işte ne bileyim sülük yapıştırma, hatta mideyi zorlayarak kusturma gibi işlemler yapılıyor. Yunanlılar bir bitki kullanırken Araplar müsil etkili karışımlar tercih etmişler. Tütün, acı elma, çeşitli otlarla yapılan uygulamalar hastanın bedenini yorsa da ruh sağlığına neredeyse hiçbir olumlu etki yapmazmış, tam da düşünebileceğiniz gibi. Yine de bu yöntemler 19. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde ne yazık ki uygulanmış.

0: baştan.
1: Gülgüne Gül'le de bugün tarihte zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılmış inanılmaz yöntemleri anlatıyorum size. Tıp iyi ki bu kadar gelişti. Dediğinizi duyar gibiyim. Antik dünyanın en insani tedavisini de anlatmak isterim müsaadenizle. Sanatla iyileştirmek. Bazı dönemlerde sanat ruh sağlığına iyi gelen bir uğraş olarak kabul ediliyor. Antik Mısır'da işte resim yapmak, dans etmek ya da müzik dinlemek zihinsel hastalıkların hafifletilmesinde öneriliyor. Babil ve Asur gibi medeniyetler müziğin duyguları etkilediğine inanarak bunu bir terapi aracı olarak kullanıyorlar. Rönesans dönemine baktığımızda sanat kişiyi delilikten koruyan bir güç sayılmış. Endüstri devrimi sırasında ise moral terapi adı altında hastalar kırsal alanlara götürülmüşler, resim ve el işi gibi faaliyetlerle meşgul edilmişler. Bu yaklaşım geçmişe göre oldukça insani ve modern sanat terapisinin öncüsü de sayılabilecek nitelikte. Bugün bile sanat terapisi biliyorsunuz depresyon ve anksiyete tedavisinde bilimsel olarak desteklenen yöntemlerden bir tanesi. Son olarak size arındırma yöntemlerini de anlatayım isterim. Kan alma kadar yaygın olan bir diğer tedavi biçimi, vücudun çeşitli yollarla boşaltma fikrine dayanan bir yöntem bu. Arındırma yöntemiyle hastanın içindeki zararlı maddelerin atılması hedefleniyor. Bunun için işte istifra ettirici ya da müsil etkili maddeler kullanılıyor. Antik Yunan'da acı ve toksik etkili bazı bitkiler tercih edilmiş. Arap hekimlerde genelde sinameki ve ravent gibi bitkilerden karışımlar hazırlamışlar. Amerika'da ise tütün kullanılarak hastanın istifra etmesi sağlanıyor. Yani diğer yöntem gibi düşünebilirsiniz. Ve tüm bu işlemlerin ortak amacı melankoli ve içsel sıkıntıyı vücuttan atmak olsa da aslında hastalar fiziksel olarak daha da güçsüz düşerlermiş. Anlayacağınız akla zarar uygulamalar. Bir kez daha tıbbın bu kadar geliştiğine şükretmemiz lazım diye düşünüyorum.

Orta Çağ dediğimizde hep böyle karanlık bir dönem geliyor değil mi akıllarımıza? İşte gerek tedavi yöntemleri, gerek insanların yaşamları gerçekten ilginç. Ve bir o kadar da anlatılmaya değer diye düşündüğüm için sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Orta Çağ'da insanların kendilerini yılana sokturduklarını biliyor muydunuz? Gerçekten Orta Çağ'da yılan ısırığı yalnızca bir kaza değil. Kimi zaman bu ölümcül temas bilerek ya da isteyerek gerçekleştirilmiş bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Zehirli hayvanların ısırıkları tıbbi metinlerde sıkça yer buluyor. Özellikle yılanlar hem tehlikeli hem de iyileştirici kabul ediliyorlar. Bu dönemde bazı tedavi yöntemleri akıl almaz biçimlerde uygulanıyor. Bunların en şaşırtıcısı da yılan ısırığıyla bağışıklık kazanma inancı. Şimdi 13. yüzyılın sonlarına geldiğimizde Batı Avrupa'da eğitim almış hekimlerin elinde Yunan, Roma ve Arap tıbbına ait pek çok kaynak bulunuyor. Zehirli hayvanlar bu metinlerde en çok incelenen canlılar arasında yer alıyor. En sık karşılaşılan türler ise zehirli yılanlar ve kuduz köpekler. Hatta kuduz köpekler zehirli tükürükleri nedeniyle bu sınıfa dahil ediliyorlar. Akrepler ve örümcekler de zaman zaman bu listede yer alsa da yılanlar her zaman merkezde. Orta Çağ'daki hayvan sınıflandırmaları modern zooloji.

hareketlerden birazcık farklı. Hayvanlar genellikle hareket biçimlerine göre tanımlanıyorlar. İşte uçanlar, yüzenler, yürüyenler ve sürünenler. Yılanlar kertenkelelerle birlikte sürünenler kategorisine giriyor ve bu gruptaki en tehlikeli canlılar olarak kabul ediliyor. Kendini yılana ısırtmak gerçekten bir tedavi yöntemi miymiş derseniz, tabii ki şarkıların sonrasında anlatırım bunu da size.

0: Ne güllük.
1: İlginç. En çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Gül güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Orta çağda insanlar neden acaba kendilerini yılana ısırtıyorlarmış? Bunu anlatıyordum size. Şimdi antik kaynaklara dayanan gelenek yılan ısırığını bağışıklık kazanılacak bir deneyim olarak görüyor. Özellikle de bazı eserlerde yılan zehirine karşı geliştirilen bir panzehirden bahsediliyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Bu karışımın içinde ilginç bir biçimde yılan eti de bulunuyor. Kimi zaman insanlar zehre karşı direnç kazanmak için küçük dozlarda zehire maruz bırakılıyorlarmış ya da yılan tarafından hafifçe ısırtılıyorlarmış. Böylece vücut potansiyel zehirlenmelere karşı çok daha güçlü hale getirilmeye çalışılıyormuş. Bu yöntem bir tür doğal aşı olarak görülüyormuş. Panzehirden bahsetmiştim size. Bu formül yüzyıllar boyunca Avrupa'da eczacılık literatüründe varlığını sürdüren bir şey. İçinde yılan eti, işte çeşitli otlar ve bazen mineral bileşenlerinde yer aldığını söylüyor bize kaynaklar. İlginç ama bir o kadar da gerçek. Devam edeceğiz şarkıların hemen sonrasında.

0: orta çağ dedik, hastalıklar dedik, zenginlik dedik, zihinsel şeyler dedik. Bir de size beynimiz kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştiriyor onu anlatmak istiyorum, süremiz hazır. Bu kadar azalmışken araya bir şeyler daha sıkıştırmak biliyorsunuz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Gözleriniz bir anlığına kırmızıya takıldığında böyle içinizde hafif bir heyecan dalgası hissediyor musunuz? Belki kalbiniz biraz daha hızlanıyor. Belki sizin hayal gücünüz. Belki bilimin de doğruladığı evrensel bir tepki. Bilinmez ki. Hiç fark ettiniz mi? Birisi kırmızı bir elbise giydiğinde ya da kırmızı bir ışığın altında durduğunda bakışlarımız neden ister istemez oraya kayar? Bunun basit bir renk beğenisi olmadığını söylesem size, bilim insanları yıllardır bu konuyu araştırıyorlar ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten büyüleyici. Kırmızı sadece bir renk değil, beynimizde aşkı, arzuyu ve gücü tetikleyen böyle gizli bir sinyal gibi çalışıyor. Peki, beyin kırmızıyı neden tutkuyla özdeşleştirmiş acaba? Kırmızı görünce neden kalbimiz biraz daha fazla hızlanıyor? Hemen anlatayım. Bunlar tesadüf değil. Beynimiz evrimsel geçmişimizden gelen bazı renk sinyallerini hala önemli olarak kodluyor. Kırmızı, tehlike ve tutku anlamı taşıyan bir renk. Bu ikilik duygusal tepkimizi güçlendiren nitelikte. Yani kırmızı gördüğümüzde dikkat kesiliyoruz ve bilinç dışında bir çekilme hissi yaşıyoruz. Bilimsel deneyler özellikle flört durumlarında kırmızının etkisinin daha da belirginleştiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde biri kırmızı giydiğinde sadece görünüşü değil çevresindeki enerjisi de daha çekici algılanıyor. Yani kırmızı ben buradayım demenin görsel bir yolu gibi. Dünya genelinde yapılan araştırmalar kadınların kırmızı giyen erkekleri daha karizmatik, güçlü ve çekici bulduğunu gösteriyor. 5 farklı üniversiteden bilim insanları bu etkiyi test etmek için 7 tane deney yapmış. Sonuçlar şaşırtıcı derecede tutarlı. Yaş, kültür ya da kıta fark etmeksizin kadınlar kırmızıyla ilişkilendirilen erkekleri daha çekici buluyorlar. Bunun nedeni yalnızca estetik değil, kırmızı bilinçaltımızda statü ve güvenin sembolü. Tarihte işte kralların, kardinallerin ve liderlerin kırmızı giymesi boşuna değil anlayacağınız. Renk, gücü temsil ettiği için kadınlar tarafından koruyucu veya kararlı bir figür olarak algılanıyor. Ama tabii ufak bir not ekleyeyim. Kırmızı gömlek etkileyici olabilir belki ama kırmızı bir pantolonun aynı etkiyi yaratacağını garanti edemeyiz. Özellikle beyefendilerin üzerinde. Erkekler neden kırmızı giyen kadınları daha çekici bulur diye soracak olursanız, kırmızı ile kadın çekiciliği arasındaki ilişki yüzyıllardır kültürel bir simge haline gelmiş durumda. Kırmızı ruj, kırmızı elbise, kırmızı bir gül, hepsi aynı mesajı verir. Dikkat, tutku ve çekim. Ama tabii bu sadece sinematik bir sembol değil. Bilim de aynı şeyi söylüyor bize. 2008 yılında yapılan deneylerde erkeklerin kırmızı giyen kadınları diğer renklere kıyasla daha çekici bulduğu kanıtlanmış. Hatta 2012'deki bir araştırma kırmızı giyen garsonların beyaz giyenlerden daha fazla bahşiş aldığını ortaya koymuş. Kırmızı erkek beyninde doğrudan yakınlık ve istek çağrışımı yapıyor. Bu durum öyle güçlü ki yalnızca kırmızı bir arka plan bile bu etkiyi yaratabiliyor. Kırmızının çekicilikle olan bağlantısı sadece batı kültürlerine de özgü değil. Afrika'nın mesela bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar var. Köylü erkekler kırmızı bir fon önünde duran kadın fotoğraflarını çok daha çekici bulmuşlar. Yani bu etki kültürel bir öğreti değil, biyolojik bir eğilim gibi görünüyor. Bu evrensellik aslında kırmızının bizdeki etkisinin kökeninde çok daha derin bir şey olduğunu düşündürüyor. Kırmızıya karşı duyarlılığımız işte medyanın ve modanın bize öğrettiği bir refleks değil. Binlerce yıldır içgüdülerimizde var olan bir sinyal sistemi. Bu arada kırmızının anlamı tarih boyunca hem kadınlar hem de erkekler için güçlü sembollerle anılmış. Erkekler için kırmızı statü ve kudreti temsil ederken kadınlar için doğurganlık ve cazibe anlamına gelmiş. Günümüzde de hala öyle değil mi? Antik Roma'da kırmızı giyenler olarak bilinen liderler halkın gözünde güçlü ve saygı duyulan figürlermiş. Kadınlar cephesinde ise kırmızı doğanın döngüsüne işaret ediyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde kadınlar düğün törenlerinde hala kırmızı aşı boyası kullanır mesela. Çünkü kırmızı yaşamın ve devamlılığın rengidir. Dolayısıyla bu renk arzuyu ve doğayı temsil eden bir metafor gibi düşünülebilir. Peki tüm bunların biyolojik bir açıklaması olabilir mi derseniz, görünüşe göre evet. İnsan dışındaki primatlarda özellikle de dişi bireylerde üreme döneminde artan kan akışı nedeniyle cilt tonu daha kırmızıya dönüyor. Bu çiftleşme döneminin sinyali olarak kabul edilir. İnsanlarda da kırmızıya duyulan çekimin kökeni aslında burada yatıyor olabilir. Evrimsel olarak kırmızı canlılık ve doğurganlıkla belki de eşleştirilmiş durumda. Yani kırmızı gördüğümüzde beynimiz farkında bile olmadan sağlık ve üreme potansiyeli sinyalleri alıyor. Eğer bekarsanız ve ilk buluşmalarda fark edilmek istiyorsanız Kırmızının büyüsünden faydalanabilirsiniz.
1: Lütfen.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül.
4: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her mesele.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: sepetini doldur, kazancını arttır.
16: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

karnınım sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni

insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

sigaranı söndürdün köşeden. Tek değilim bak her gece mecelle, mutlu mu duruyorum ön cepheden. Adın buğulanmış pencerelerde, sanma ki bir gün öpünce geçer. Şimdi muhabbetim o şişelerle, katlanamam ki zulüm geceler.

0: yapıyor? İnsanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
2: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
5: Sepetini doldur, kazancını arttır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: her zaman her yerde.

öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam.

0: Lilac, we are some.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 3408 0532 494 7939.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül. Her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: bazen 80'ler. Oturmuşum, oturmuşum. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Ercan ve ara ara sonrasında Burcu Güneş'le programa devam edeceğiz. Şarkıcının 3. albümünün adı Ay Şahit. Albümde Aysel Gürel ve Nazan Öncel'in bir şarkısı dışında bütün sözler aynı zamanda Burcu Güneş'e ait olduğunu da belirtmek isterim. Hoş geldiniz.

Nuri Engin'in ilk albümü olan Sevgiliye'nin de ilk parçası Seni Aldattım. Sözler Sezen Aksu'ya ait, müzikse Enrico Masias'a. Aşkın Nuri Engin'e bu şarkıda Harun Kolçak ve Özkan Uğur da vokal yapmıştır. Retro'ya Nilüfer'le

Deniz Arcak'tan Saçma Sapan İspanyol'u dinledik. 94 Temmuz'da yayınlandı bu albüm. Albümde çok keyifli şarkılar var. Zehir Ettin Nerede Vurur. Saçma Sapan İspanyol'sa sözler Alpay Aydın'a ait. Müzik ve düzenleme ise Ozan Çolak oldu. Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. Tempomuz düşmüyor.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva, en
7: baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

ilk şarkılarından bir tanesi Gir Tanıma sonrasında 2000'lerin başına geliyoruz. 2000'lerde gerçekten hayatımızda müthiş değişiklikler oldu. Onlardan bir tanesi de televizyonlarda şarkı yarışmalarının başlamasıydı. İşte o şarkı yarışmasında birinci olup albüm çıkaran isimlerden bir tanesi Tarık Of Deli Gönül Reto'da şimdi bizimle.

yeni diyebiliriz. 2008 yılına gidiyoruz. Cem Özkan. İnsan Nasıl Unutabilir Ki albümünden çok keyifli şarkısı, Çok Güzelsin. Bugün kapanış şarkımız. Hoşçakalın.

0: Sabahlar yerde. Radyo ülkü.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
0: Radyo ülkü.
2: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül.
6: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülkü.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324-321-4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Her zaman her yerde.

insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını arttır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
3: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
11: Radyo Ülkü.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbinden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.

0: yapalım.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

ne kadar mutlusun. Şimdi kim bilir? Mazi yaşarken içim irkilir. Gözlerimden damla damla yaş gelir. Sen ellerim oldun. Gülemem artık. Gülemem artık. Gülemem artık.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmenize bakar, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı senin adın. Geç

kimsesiz yaşama. En kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

neden zalimin? Resmini hedefe as gitsin ahbap. Anılar çağrışıp çıldırdığında, anılar çağrışıp dellendiğinde,

Herkes kötü söylüyor, söylemesi kolay. Bir de bana sor, senin için herkes

0: resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum

Sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya,

musun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çubuklarında. Sen anlıyor. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler koparttığın çiçek.

0: sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Unut beni. Dün gibi. Savur beni bir gül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.